çok netlin artem merhaba duan me in çok netlin artem da khruchun nais tsantsar yev karutner nais khech in çok netlin artem